0: İsta fekete ya soş kopore şuva. Sen vetten marin elege. Temeşe tekelengeme.
1: Gidenem serete matulke ve romnikot, romnikot, romnikot, romnikot.